uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim.

her şey değişiyor. Akıllı saatlerde de yeni bir döneme giriyoruz aslında. Google, Pixel Watch ve Fitbit cihazları insülin direncindeki değişimleri takip eden yeni bir sağlık özelliği getirilecekmiş. Ya güzel haber bence. Yapay zeka ve sensörlerden yararlanan sistem kan şekerini doğrudan ölçmeden vücuttaki değişimleri izleyerek kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendirecek. Bence de günün en önemli sağlık haberlerinden bir tanesi. Devam ediyoruz.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Birçoğumuz nostalji hastalığının içindeyiz değil mi? Eski filmler, eski diziler, ben de öyleyim. Açıp açıp onları izliyorum. Güzel bir haberim var. Arzu Film, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi Beyaz Perde'deki yolculuğunun 50. yılında televizyon dizisi olarak yeniden seyirciyle buluşturacakmış. Çok güzel bir filmdi. Artık dizi olarak izleyeceğiz. Dayanışma, neşe, umut, gözyaşı tam bir Türk ailesi yapımıydı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5

Ay, bazı lezzetlerden vazgeçemiyoruz değil mi? Mesela ne? Mesela kahvaltıda menemen. Peki menemeni neden bu kadar çok seviyoruz? Bir X kullanıcısı bunun üzerine bayağı bilimsel bir çalışma yapmış. Bir kere domatesin içinde doğal olarak bol miktarda glutamat var. Peynir olgunlaşırken sütün ana proteini kazein parçalanıyor ve ortaya çıkan amino asitlerden biri de glutamik asit. Yani umami tadın başrol oyuncusu. Üzerine tuz. Bu yemek neden bu kadar güzel diyorsunuz? Çünkü umami 5 temel tattan biri glutamat, umami algısında en önemli kaynaklarından. Ama menemenin asıl numarası bununla da bitmiyor. Lezzetin büyük bir kısmını aslında burnumuzla yiyoruz desek yere yani. Afiyet olsun. Umarım herkesin karnı toktur bu arada.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dakika. Şimdi biraz geleceğe gidiyoruz ama korkmayın. Henüz zaman makinesi icat edilmedi. Yapay zekanın öncülerinden, yapay zekanın babası diye anılan Geoffrey Hinton'dan oldukça çarpıcı bir açıklama geldi. Hinton diyor ki, yapay zeka insanlardan daha akıllı hale gelirse onu kontrol etmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. Çünkü bugüne kadar mantığımız şuydu, biz yaptık, biz daha zekiyiz, gerektiğinde kapatırız falan filan. Ama ya bir gün karşımızdaki sistem bizden daha iyi düşünürse? Şimdi düşünün, biz mesela Google'da İzmir'de bugün hava nasıl diye soruyoruz. Günün birinde o bize

Özellikle son birkaç yıldır sağlıklı yaşıyoruz. Ne yersen olsun diyoruz. Belki dışarıda ne yesem acaba diye düşünüp hazır salatalara yönelmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili İngiliz mikrobiyolog Promise Freestone diyor ki, ben paketli salataya asla dokunmam. Çünkü salata yaprakları kesildiğinde kesilen yerlerden minicik miktarlarda bitki öz suyu sızıyor ve yapılan araştırmalarda bu sıvının özellikle uygun koşullarda hastalık ortaya çıkarabileceği görülmüş. Ne güzel hazır yıkanmış, sağlıklı, mis gibi salata diyorsunuz değil mi? Ama öyle görünmüyor benden söylemesi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Aktif.
1: Ben de güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını izlemek, takip etmek istiyorum diyenler. Hoş, geçtiğimiz yüzyıllarda ya da bin yıllarda çok da insanlar izlemek istemezlermiş. Bir uğursuzluk getirdiğine inanırlarmış. O yüzden tutulmalarda herkes evindeymiş. Ama şimdi manzara değişti elbette. 2 Ağustos 2027'de gökyüzünde öyle bir manzara var ki şimdiden seyahat planları yapanlar var. Adı bile iddialı, 100 yılın tutulması.

Evet, güneş tutulması 2026'da. Maalesef ülkemizden izlenemedi. 2 Ağustos 2027'de de bir güneş tutulması var. Şimdiden seyahat planı yapanlar var aramızda. Üstelik bu güneş tutulması çok iddialı. 100 yılın tutulması diyorlar. Peki nereden izlenebilir? Cebeli Tarık, Marbella, Akdeniz'deki Lampedusa tutulmayı tam olarak izleyebilecek rotalar arasında.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

arpa gerçekten cayır cayır yanıyor. İnsanlar serinlemek için fıskiyelerin altına giriyor. Açık hava konserleri bile suyun altında değil ama suyun serinliğinde yapılmaya çalışılıyor. Peki başka neler var? Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik mesela. Çinliler insanlara özgü buzdolabı çıkarmışlardı serinlemek için. Birazdan Hırvatistan'a bakacağız.

0: Bakanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

serinlemeye çalışıyor. Hırvatistan'daysa atlarla yüzüyorsunuz. Evet, atın üzerinde deniz kenarında biraz gezelim diye bildiğiniz denizin içine giriyorsunuz ve atlarla birlikte yüzüyorsunuz. Böylece hem serinliyorsunuz hem de atlar yaz sıcağından kurtuluyor. Ama bir de işin insan tarafı var. Atlarla kurulan bağın sakinleştirici ve güven verici bir etkisi olduğu düşünülüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya belki de hayat nefret ettiğimiz bir iş için gerçekten çok kısa. İstifa edip sakin bir sokakta küçük bir köşe bulup güzel iç mekanları, iyi kahveye, sıcak aydınlatmaya ve insanların vakit geçirmek isteyeceği türden bir atmosfere sahip bir kafe açmak için acaba ne bekliyoruz? Size de bir sorayım dedim.

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Su ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Böyle çalan bize düşman.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi çattı. Cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun diye. Bugün de önümüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Peki güzel haberler aldığımız güzel bir cuma günü olsun diyelim. Yine bugün güzel haberlerden bahsederek hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Siz de müziğin sesini kısmayın.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bazı şeylerin genetik olduğunu fark ediyorsunuzdur. Dış görünüşten ziyade yeteneklerin de aileden geldiğini fark ediyorsunuzdur. Hande Ünsal'da bunun bir kanıtı bence. Miran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal diye hatırlatayım. O muhteşem sesin nereden geldiğini siz zaten biliyorsunuz. Yangınla kulaklarınızı ulaştırdık. Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Şöyle biraz eskilere gideceğiz şak bir selamla. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Zeynep Salih'den İrem Derici'ye, Ece Seçkin'den Edis'e, Buray'dan Sefo'ya çok sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hayatın ritmi devam ediyor.

vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi biraz önce genetikten bahsettik. Özellikle yeteneklerimizin, dış görünüşümüzün, pek çok şeyin genetikle alakalı olduğunu çözüyoruz, fark ediyoruz. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarımız, hatta yemek seçimlerimiz de genetiğe bağlı olabiliyor. Misal eğer çok tatlı düşkünüyseniz, şöyle bir soy ağacına, şöyle bir aile geçmişine bakmanızı tavsiye edeceğim. Zira tatlıya olan düşkünlüğümüzün de aileden miras geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla fazla kilolar da aileden miras geliyor tatlı düşkünlüğüyle birlikte. Peki biz bugünü tatlandırıyoruz. Siz fazla tatlıya yönelmeyin. Bu güzel cumanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya devam edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Duş alma sıklığınız ne kadardır? Misal yaz aylarında kimimiz her gün duş alabiliyoruz. Ya da günde birkaç kez duş alanlar var. Belki de 2-3 günde bir. Aslında en normali haftada gün aşırı 2-3 günde bir duş almak diyorlar. Ama sizin saçlarınız çabuk yağlanıyorsa hemen saç derinizden, yediğiniz yiyeceklerden suç bulmayın. Zira yapılan araştırmalar saçları çabuk yağlanan insanların daha zeki olduğunu ortaya çıkartmış. Çünkü zeki insanların saçlarında daha fazla kalay ve bakır olduğu için daha çabuk yağlanıyorlarmış. Yani saçlarınızın yağlanması aslında zeka ile alakalıymış. Bu da günün

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: mısınız sayın seyirciler? Vay!
1: Artık Eylül'ün 1'i itibariyle resmen sonbaharı karşıladık. Gerçi 23 Eylül'e kadar hala yaz devam edecek. Sonbahar ekinoksu ile birlikte resmen sonbaharı karşılayacağız ayın 23'ünde ama yine de yünler, şişler, tığlar hazırlansın. Önümüzdeki kış ayları için örgü örmeye şimdiden başlayalım. Özellikle sevgili hanımlar. Örgü örmek sadece stresi almakla kalmıyor, ömrü de uzatıyormuş. Yapılan araştırmalar örgü örmenin evet stresi azalttığını, aynı zamanda zihinsel refahı ve gevşemeyi sağladığını, anksiyeteyi ortadan kaldırdığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla sonbahar yaklaşırken, önümüzde kış ayları varken şimdiden örgü örmeye başlayıp stres atmaya başlayabiliriz.

Haftanın cuması, günün en güzel saatleri tabii ki hayatın ritmiyle devam ediyor. Peki bu çok sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi sever misiniz? Mesela arabada giderken şarkı söylemeyi sevenlerden misiniz? Yoksa söyleyenlere denk gelince yargılayanlardan mısınız? Bilim insanları arabada şarkı söyleyenlerde stres hormonlarının daha düşük, bağışıklığın daha kuvvetli olduğunu açıklamış. Özellikle yüksek sesle şarkı söylemekle dakikalar içinde vücudunuzda pek çok değişiklik meydana geliyor diyor uzmanlar ve bu değişikliklerle bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Peki yargılamayı bir kenara bırakın, herkes istediğini yapsın. Bence siz de sevdiğiniz şarkılara eşlik edin.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Mert Demir bu kez hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkısı Cehennemin Dibiyle kulaklarınıza ulaştı. 2026 yazında da bolca çalıştı Mert Demir. Bildiğiniz üzere Hazırım Kaybolmaya adlı 4 şarkılık yeni EP'sini yayınladı. Bu dönemde canlı performans kayıtlarıyla da öne çıktı. Temmuz'da da dijital platformlarda yerini alan bu mini albümle yaz projelerinin yine aranan ismiydi sevgili Mert Demir. Biz Cehennemin Dibiyle dinledik. Peki Tuğba Yurt var sırada, Yolun Sonu diyecek. Siz de en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye devam edin hayatın ritminde.

Takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

için yaz tatilleri geride kaldı. Önümüzde kış var. Bir sonraki yaz için evet plan program yapıyoruz ama bir sonraki yaz gelene kadar daha tatile çok zaman var diye düşünüyorsanız artık bence haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil prensibinin tüm dünyada benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 40 yaş üstü için bir an önce bu programa geçilmesi gerekiyor. Eğer 40 yaş üstündeyseniz haftada 3 gün çalışmak 4 gün tatil yapmak gerekiyormuş. Daha verimli çalışabilmesi için 40 yaş üstü çalışanların 4 gün tatil yapması gerekiyormuş. Peki yaşınız 40'ı geçtiyse varsa böyle bir imkanınız 4 gün tatil 3 gün çalışma sizi daha verimli yapacak, haberiniz olsun.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

yarın hafta sonu. Bugün de işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı hafta sonuna katabilirsiniz. Bence işlerinizi erkenden tamamlayın. Biraz daha erken çıkın iş yerinden mümkünse. Cuma'yı da hafta sonuna katın. Sevdiklerinizle buluşun, arkadaşlarınızla buluşun. Özellikle sevgili hanımlar, bu haber size. Kadınlar dertlerini kadın arkadaşlarıyla paylaştığında, karşılıklı dert paylaşımı yaptıklarında kortizol seviyeleri belirli derecede düşüyormuş. Yani bir psikoloğa ihtiyaç duymuyorlar. Birbirlerinin psikoloğu oluyorlar bir nebze. Dolayısıyla sizin de böyle dertlerinizi paylaşacağınız dostlarınız varsa hanımlar, hiç beklemeyin. Bu akşam buluşun derim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

2026 yazının kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olduğu söyleniyor. Bence bundan sonraki yıllarda bir sonraki yaz hep en sıcak yaz olarak geçecek kayıtlara. Dolayısıyla iklim krizi, küresel ısınma mevzuları gündeme gelirken önümüzdeki kışın yine fazlasıyla soğuk olacağı söyleniyor. Bakalım kar tatili haberleri gelecek mi büyük şehirlerden? Biz merakla bir sonraki kışın gelmesini beklerken bence bir şeyleri beklemeyi bir kenara bırakıp anın tadını çıkartmaya devam edelim.

Hayatın ritmi devam ediyor. Cuma'nın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Hafta sonu ne demek mesela sizin için? Gece geç yatmak demek olabilir. Arkadaşlarla buluşmak, gezmek, tozmak demek olabilir. Evde dinlenmek demek olabilir. Herkesin hafta sonu keyfi bir farklı. Fakat gece birden sonra uyuyorsanız eğer... Yapılan araştırmalar bunu alışkanlık haline getirmiş insanların anksiyete ve depresyon gibi ruhsal davranışsal sorunları yaşamaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmış. Yani gece saat 01'den sonra uyumayı alışkanlık haline getirirseniz depresif duygular daha fazlalaşıyormuş. Bence gece 1'den sonraya kalmayın, eski sevgiliye mesaj atma olasılığı da çok yüksek oluyor. Tehlikeli saatler. Saat 10'dan 11'den sonra uyumaya bakın en temizi. Hayatınızı daha rahat devam edeceksiniz. Bir büyük sözü olarak alın bence bunu da.

güzel bir cuma günü dedik. Tabii günü güzel yapan sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün tadını birlikte çıkarttık. Ben Rayna, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofon başından ayrılıyorum ama siz kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Müziğin sesini kısmayın. Pazartesi günü yine görüşmek üzere diyelim. Hafta sonunuz güzel geçsin. Müziğiniz hep açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla
1: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel cuma, hoş geldin. Karnaval'dasınız. Son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim.

şey değişiyor. Akıllı saatlerde de yeni bir döneme giriyoruz aslında. Google, Pixel Watch ve Fitbit cihazları insülin direncindeki değişimleri takip eden yeni bir sağlık özelliği getirilecekmiş. Ya güzel haber bence. Yapay zeka ve sensörlerden yararlanan sistem kan şekerini doğrudan ölçmeden vücuttaki değişimleri izleyerek kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendirecek. Bence de günün en önemli sağlık haberlerinden bir tanesi. Devam ediyoruz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Birçoğumuz nostalji hastalığının içindeyiz değil mi? Eski filmler, eski diziler, ben de öyleyim. Açıp açıp onları izliyorum. Güzel bir haberim var. Arzu Film, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi Beyaz Perde'deki yolculuğunun 50. yılında televizyon dizisi olarak yeniden seyirciyle buluşturacakmış. Çok güzel bir filmdi. Artık dizi olarak izleyeceğiz. Dayanışma, neşe, umut, gözyaşı tam bir Türk ailesi yapımıydı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5

Ay, bazı lezzetlerden vazgeçemiyoruz değil mi? Mesela ne? Mesela kahvaltıda menemen. Peki menemeni neden bu kadar çok seviyoruz? Bir X kullanıcısı bunun üzerine bayağı bilimsel bir çalışma yapmış. Bir kere domatesin içinde doğal olarak bol miktarda glutamat var. Peynir olgunlaşırken sütün ana proteini kazein parçalanıyor ve ortaya çıkan amino asitlerden biri de glutamik asit. Yani umami tadın başrol oyuncusu. Üzerine tuz. Bu yemek neden bu kadar güzel diyorsunuz? Çünkü umami 5 temel tattan biri glutamat. Umami algısında en önemli kaynaklarından. Ama menemenin asıl numarası bununla da bitmiyor. Lezzetin büyük bir kısmını aslında burnumuzla yiyoruz desek yere yani. Afiyet olsun. Umarım herkesin karnı toktur bu arada.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi biraz geleceğe gidiyoruz ama korkmayın. Henüz zaman makinesi icat edilmedi. Yapay zekanın öncülerinden, yapay zekanın babası diye anılan Geoffrey Hinton'dan oldukça çarpıcı bir açıklama geldi. Hinton diyor ki, yapay zeka insanlardan daha akıllı hale gelirse onu kontrol etmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. Çünkü bugüne kadar mantığımız şuydu, biz yaptık, biz daha zekiyiz, gerektiğinde kapatırız falan filan. Ama ya bir gün karşımızdaki sistem bizden daha iyi düşünürse? Şimdi düşünün, biz mesela Google'da İzmir'de bugün hava nasıl diye soruyoruz. Günün birinde o bize İzmir'de hava güzel ama önce insanlığın geleceğiyle ilgili bir toplantı yapmamız lazım. Çok korkunç. İnşallah yaşamayız öyle bir şeyler.

özellikle son birkaç yıldır sağlıklı yaşıyoruz. Ne yersen olsun diyoruz. Belki dışarıda ne yesem acaba diye düşünüp hazır salatalara yönelmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili İngiliz mikrobiyolog Promise Freestone diyor ki, ben paketli salataya asla dokunmam. Çünkü salata yaprakları kesildiğinde kesilen yerlerden minicik miktarlarda bitki öz suyu sızıyor ve yapılan araştırmalarda bu sıvının özellikle uygun koşullarda hastalık ortaya çıkarabileceği görülmüş. Ne güzel, hazır yıkanmış, sağlıklı, mis gibi salata diyorsunuz değil mi? Ama öyle görünmüyor, benden söylemesi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ben de güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını izlemek, takip etmek istiyorum diyenler. Hoş, geçtiğimiz yüzyıllarda ya da bin yıllarda çok da insanlar izlemek istemezlermiş. Bir uğursuzluk getirdiğine inanırlarmış. O yüzden tutulmalarda herkes evindeymiş. Ama şimdi manzara değişti elbette. 2 Ağustos 2027'de gökyüzünde öyle bir manzara var ki şimdiden seyahat planları yapanlar var. Adı bile iddialı, yüzyılın tutulması.

Evet, güneş tutulması 2026'da. Maalesef ülkemizden izlenemedi. 2 Ağustos 2027'de de bir güneş tutulması var. Şimdiden seyahat planı yapanlar var aramızda. Üstelik bu güneş tutulması çok iddialı. 100 yılın tutulması diyorlar. Peki nereden izlenebilir? Cebeli Tarık, Marbella, Akdeniz'deki Lampedusa tutulmayı tam olarak izleyebilecek rotalar arasında.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Arpa gerçekten cayır cayır yanıyor. İnsanlar serinlemek için fıskiyelerin altına giriyor. Açık hava konserleri bile suyun altında değil ama suyun serinliğinde yapılmaya çalışılıyor. Peki başka neler var? Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik mesela. Çinliler insanlara özgü buzdolabı çıkarmışlardı serinlemek için. Birazdan Hırvatistan'a bakacağız.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Evet, dünya serinlemeye çalışıyor. Hırvatistan'daysa atlarla yüzüyorsunuz. Evet, atın üzerinde deniz kenarında biraz gezelim diye bildiğiniz denizin içine giriyorsunuz ve atlarla birlikte yüzüyorsunuz. Böylece hem serinliyorsunuz hem de atlar yaz sıcağından kurtuluyor. Ama bir de işin insan tarafı var. Atlarla kurulan bağın sakinleştirici ve güven verici bir etkisi olduğu düşünülüyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya belki de hayat, nefret ettiğimiz bir iş için gerçekten çok kısa. İstifa edip sakin bir sokakta küçük bir köşe bulup güzel iç mekanları, iyi kahveye, sıcak aydınlatmaya ve insanların vakit geçirmek isteyeceği türden bir atmosfere sahip bir kafe açmak için acaba ne bekliyoruz? Size de bir sorayım dedim.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: gelenek.
1: Haftanın en sevilen günlerinden Cuma geldi çattı. Cuma'nın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun diye. Bugün de önümüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Peki güzel haberler aldığımız güzel bir Cuma günü olsun diyelim. Yine bugün güzel haberlerden bahsederek hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Siz de müziğin sesini kısmayın.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bazı şeylerin genetik olduğunu fark ediyorsunuzdur. Dış görünüşten ziyade yeteneklerin de aileden geldiğini fark ediyorsunuzdur. Hande Ünsal'da bunun bir kanıtı bence. Miran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal diye hatırlatayım. O muhteşem sesin nereden geldiğini siz zaten biliyorsunuz. Yangınla kulaklarınızı ulaştırdık. Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Şöyle biraz eskilere gideceğiz çak bir selamla. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Zeynep Salih'den İrem Derici'ye, Ece Seçkin'den Edis'e, Buray'dan Sefo'ya çok sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hayatın ritmi devam ediyor.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi biraz önce genetikten bahsettik. Özellikle yeteneklerinizin, dış görünüşünüzün, pek çok şeyin genetikle alakalı olduğunu çözüyoruz, fark ediyoruz. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarımız, hatta yemek seçimlerimiz de genetiğe bağlı olabiliyor. Misal eğer çok tatlı düşkünüyseniz, şöyle bir soy ağacına, şöyle bir aile geçmişine bakmanızı tavsiye edeceğim. Zira tatlıya olan düşkünlüğümüzün de aileden miras geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla fazla kilolar da aileden miras geliyor tatlı düşkünlüğüyle birlikte. Peki biz bugünü tatlandırıyoruz. Siz fazla tatlıya yönelmeyin. Bu güzel cumanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya devam edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

duş alma sıklığınız ne kadardır? Misal yaz aylarında kimimiz her gün duş alabiliyoruz. Ya da günde birkaç kez duş alanlar var. Belki de 2-3 günde bir. Aslında en normali haftada gün aşırı 2-3 günde bir duş almak diyorlar. Ama sizin saçlarınız çabuk yağlanıyorsa hemen saç derinizden, yediğiniz yiyeceklerden suç bulmayın. Zira yapılan araştırmalar saçları çabuk yağlanan insanların daha zeki olduğunu ortaya çıkartmış. Çünkü zeki insanların saçlarında daha fazla kalay ve bakır olduğu için daha çabuk yağlanıyorlarmış. Yani saçlarınızın yağlanması aslında zeka ile alakalıymış. Bu da günün...

altı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

0: mı sayın seyirciler? Vay!
1: Artık Eylül'ün 1'i itibariyle resmen sonbaharı karşıladık. Gerçi 23 Eylül'e kadar hala yaz devam edecek. Sonbahar ekinoksu ile birlikte resmen sonbaharı karşılayacağız ayın 23'ünde ama yine de yünler, şişler, tığlar hazırlansın. Önümüzdeki kış ayları için örgü örmeyi şimdiden başlayalım. Özellikle sevgili hanımlar. Örgü örmek sadece stresi almakla kalmıyor, ömrü de uzatıyormuş. Yapılan araştırmalar örgü örmenin evet stresi azalttığını, aynı zamanda zihinsel refahı ve gevşemeyi sağladığını, anksiyeteyi ortadan kaldırdığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla sonbahar yaklaşırken, önümüzde kış ayları varken şimdiden örgü örmeye başlayıp stres atmaya başlayabiliriz.

Haftanın cuması, günün en güzel saatleri tabii ki hayatın ritmiyle devam ediyor. Peki bu çok sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi sever misiniz? Mesela arabada giderken şarkı söylemeyi sevenlerden misiniz? Yoksa söyleyenlere denk gelince yargılayanlardan mısınız? Bilim insanları arabada şarkı söyleyenlerde stres hormonlarının daha düşük, bağışıklığın daha kuvvetli olduğunu açıklamış. Özellikle yüksek sesle şarkı söylemekle dakikalar içinde vücudunuzda pek çok değişiklik meydana geliyor diyor uzmanlar ve bu değişikliklerle bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Peki yargılamayı bir kenara bırakın, herkes istediğini yapsın. Bence siz de sevdiğiniz şarkılara eşlik edin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Mert Demir, bu kez hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkısı Cehennemin Dibiyle kulaklarınıza ulaştı. 2026 yazında da bolca çalıştı Mert Demir. Bildiğiniz üzere Hazırım Kaybolmaya adlı 4 şarkılık yeni EP'sini yayınladı. Bu dönemde canlı performans kayıtlarıyla da öne çıktı. Temmuz'da da dijital platformlarda yerini alan bu mini albümle yaz projelerine yine aranan ismiydi sevgili Mert Demir. Biz Cehennemin Dibiyle dinledik. Peki Tuğba Yurt var sırada, yolun sonu diyecek, siz de en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye devam edin hayatın ritminde.

Şimdi yaz tatilleri geride kaldı. Önümüzde kış var. Bir sonraki yaz için evet plan program yapıyoruz ama bir sonraki yaz gelene kadar daha tatile çok zaman var diye düşünüyorsanız artık bence haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil prensibinin tüm dünyada benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 40 yaş üstü için bir an önce bu programa geçilmesi gerekiyor. Eğer 40 yaş üstündeyseniz haftada 3 gün çalışmak 4 gün tatil yapmak gerekiyormuş. Daha verimli çalışabilmesi için 40 yaş üstü çalışanların 4 gün tatil yapması gerekiyormuş. Peki yaşınız 40'ı geçtiyse varsa böyle bir imkanınız 4 gün tatil 3 gün çalışma sizi daha verimli yapacak, haberiniz olsun.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

yarın hafta sonu. Bugün de işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı hafta sonuna katabilirsiniz. Bence işlerinizi erkenden tamamlayın. Biraz daha erken çıkın iş yerinden mümkünse. Cuma'yı da hafta sonuna katın. Sevdiklerinizle buluşun, arkadaşlarınızla buluşun. Özellikle sevgili hanımlar, bu haber size. Kadınlar dertlerini kadın arkadaşlarıyla paylaştığında, karşılıklı dert paylaşımı yaptıklarında kortizol seviyeleri belirli derecede düşüyormuş. Yani bir psikoloğa ihtiyaç duymuyorlar. Birbirlerinin psikoloğu oluyorlar bir nebze. Dolayısıyla sizin de böyle dertlerinizi paylaşacağınız dostlarınız varsa hanımlar, hiç beklemeyin. Bu akşam buluşun derim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivan Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

2026 yazının kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olduğu söyleniyor. Bence bundan sonraki yıllarda bir sonraki yaz hep en sıcak yaz olarak geçecek kayıtlara. Dolayısıyla iklim krizi, küresel ısınma mevzuları gündeme gelirken önümüzdeki kışın da yine fazlasıyla soğuk olacağı söyleniyor. Bakalım kar tatili haberleri gelecek mi büyük şehirlerden? Biz merakla bir sonraki kışın gelmesini beklerken bence bir şeyleri beklemeyi bir kenara bırakıp anın tadını çıkartmaya devam edelim. We'll be right back.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hayatın ritmi devam ediyor. Cuma'nın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Hafta sonu ne demek mesela sizin için? Gece geç yatmak demek olabilir. Arkadaşlarla buluşmak, gezmek, tozmak demek olabilir. Evde dinlenmek demek olabilir. Herkesin hafta sonu keyfi bir farklı. Fakat gece birden sonra uyuyorsanız eğer... Yapılan araştırmalar bunu alışkanlık haline getirmiş insanların anksiyete ve depresyon gibi ruhsal davranışsal sorunları yaşamaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmış. Yani gece saat 01'den sonra uyumayı alışkanlık haline getirirseniz depresif duygular daha fazlalaşıyormuş. Bence gece 1'den sonraya kalmayın, eski sevgiliye mesaj atma olasılığı da çok yüksek oluyor. Tehlikeli saatler. Saat 10'dan 11'den sonra uyumaya bakın en temizi. Hayatınızı daha rahat devam edeceksiniz. Bir büyük sözü olarak alın bence bunu da.

Güzel bir cuma günü dedik. Tabii günü güzel yapan sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün tadını birlikte çıkarttık. Ben Rayna, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofon başından ayrılıyorum ama siz kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Müziğin sesini kısmayın. Pazartesi günü yine görüşmek üzere diyelim. Hafta sonunuz güzel geçsin. Müziğiniz hep açık kalsın. Hoşça kalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek taraf.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.